mesela tükita. Mesela öğrenciler korkutu. Ana kutu elde tavuk. Bu an sabah alıp tutup anlıyor.